0: bana bakimikulu na baboyi bombe.
1: Yamakase se aseki bombe bazongi mayele.